önce aynı var. Buna playlight. Lemo geçi bu uçlay. Kıkıp da kutuva ineyin. Kolejde çıkıyorum.